Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe

gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Görüyorum, duyuyorum. Bir gün gelecek dönence. Biliyorum.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer. Hafız.

kısa, uzun cümleler için. Yalnızlık bir seçim, yalan söylememek için. Hep bir karşılık bekledik, çok azırdık, hiç sevmedik. Yorulmadık vazgeçmekten.

Dileklerimle Nisan yağmuru düşüyor yere. Tutma, tutma. Atarsa kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluna. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Dört yanım ıssız, dört yanım yalnız. Ne yapsam çaresizim.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.